Anadolu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Handikredi.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar aralıklı yoğun. Ayvansaray Haliç yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 63 ile sağlıksız, Samsun 59 derece ile riskli, Diyarbakır ise 70 derece ile sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
6: hissi. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
10: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
13: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
14: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
15: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
14: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
16: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %30 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar aralıklı yoğun, Ayvansaray Haliç yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun akıcı. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel

0: Yatırım Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalarda acil durum araçlarının geçişine yardımcı olmak zorundadır. Yaya geçidinde bulunan kişiler, geçiş üstünlüğü olan araçları gördüğünde yolu boşaltmalıdır. Bu davranış güvenli geçiş sağlar. Trafik kuralları yayalar için de bağlayıcıdır.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 30 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.55'lik düşüşle 13.293 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.41, euro 54.63'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.243, çeyrek altın 10.589 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
1: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Migros'tan Hodri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 63 ile sağlıksız, Samsun 59 derece ile riskli, Diyarbakır ise 70 derece ile sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.375 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.74'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.221, çeyrek altın 10.550 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa, pilot garaj
3: şoto ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Başımda Belalar Poizi. Radyonuzun aydısı Oltürk'ten herkese merhabalar, günaydın. Haluk Sarıtaş ben. Yine en sevdiğiniz şarkılarla yanı başınızda olacağım. Yeni bir parçayla başlayalım. Doğu Sivek ve Kamuran Akkor. Güldüğüm fotoğraflar. Slow Türk'te sizlerle, bakalım beğenecek misiniz?

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Acil durum araçlarına zamanında yol vermek yalnızca bir trafik kuralı değil, toplumsal bir sorumluluktur. Her saniye bir insanın hayatını kurtarmak için kritik olabilir. Bu nedenle sürücüler ve yayalar duyarlı davranmalıdır. Trafikte empati hayat kurtarır.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sibel Can ve APO Kıyamam'la Slow Türk'teydi. Artık istek hattımız devrede. Bakalım bugün kimlere hangi şarkıları göndereceksiniz? İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 63 ile sağlıksız, Samsun 59 derece ile riskli, Diyarbakır ise 70 derece ile sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu. Hep

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet.

0: Dağılıyorum olaysız. Mabel Matiz radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen kulak veriyoruz dinleyicilerimize.
1: Günaydın Haluk Bey. Biraz önce çalmıştınız Kamuran Akkor'la Doğu Sivek düeti. Tekrar çalabilir misiniz? Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Rica ederim. Tabii çalarız. Bugün çıkan bir şarkı. O zaman bir kez daha dinleyelim. Güldüğüm fotoğraflar Slow Türk'te.

0: Doğusu ve Kamuran Akkor radyonuzda Slow Türk'te devam ediyoruz.
1: Merhaba Haluk Bey. Günaydın Slow Türk ailesi. Hayırlı cumalar. Hayırlı hafta sonları. Sizden Merve Özbey'den bir şarkı istiyorum. Seçim sizin. İstanbul'dan Hava Korkut. İyi ki varsınız. Sizinle günümüz güzel geçiyor. Çok teşekkür ederim bütün Slow Türk ailesiyle.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman Merve Özbey ile devam edelim. Kül aşkın frekansında sizler.

0: piyasası. Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.375 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.74'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.221, çeyrek altın 10.550 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
7: Reklam.
8: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her

0: aradı ne sordu, vefasız unuttu beni, gitti gidili Tarkan Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhaba Duygu ben. Bugün sizlerden Sertab Erener, Gel Barışalım Artık şarkısını rica ediyorum. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız.
0: İyi ki sizler de varsınız. Sertab Erener, Gel Barışalım Artık Slow Türk'te.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Slow Türk'te bu cuma gününe şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Onlardan bir tanesi için İstanbul'dayız.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Halit Bey. İstanbul'dan sevgiler. Sizden Poizi'den Başımda Belalar şarkısını rica ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma ve tüm Slow Türk ailesine olsun bu şarkı.

0: Geçmişten günümüze, kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılar birbiri ardına sizlerle buluşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor.
1: Merhaba Soul Türk yayınlar. Ben İstanbul'dan Ergin. Bugün sizden istek parçam Gökhan Türkmen Yorgun parçası. Çalarsanız çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor.

0: Mayın Tarlası ve Şebnem Ferah geride bıraktığımız isimdi. 13.28 oldu saatler. Slow Türk'te Adana'dayız.
1: Haluk Bey merhaba.
0: Merhaba.
1: Adana'dan Afyon'a, sevdiğim adam Sinan'a, Kıraç'tan Yıllar Sonra şarkısını armağan etmek istiyorum. Birbirimizin kıymetini bilemedik. Ama her şeye rağmen seni çok seviyorum. Bil istedim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

yollara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Zamanın Tadı ve Murat Dalkılıç radyonuzda The Slow Türk'te. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek neymiş.
1: Merhabalar, iyi günler. Yunus Emre ve Şeker, sizden İmkansız Bir Aşk Denir şarkısını açar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Şarkın şu an radyonda.

0: Onun vedası ve Yaşar geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te Sezen Aksu isteği var.
1: Haluk Bey merhaba, nasılsınız? Şeyda ben.
0: Merhaba.
1: Biz bugün sizden Sezen Aksu'dan Yalnızca Sistem şarkısını dinlemek istiyoruz. Çalarsanız seviniriz. İyi hafta sonları diliyoruz. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Çalarız tabii. Yalnızca Sistem'le Sezen Aksu Slow Türk'te.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Ben büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mor ve Ötesi bir derdim varla Slow Truck'teydi. Sesli mesajlarda Melike Şahin isteği var.
1: Merhabalar Haluk Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sizden Melike Şahin'in Nasır şarkısını istiyorum. Bu şarkı Filip Fiyakalı Memur'a gelsin.

0: Melih Görgün 14 Bahar'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda şimdi önce bir Sivas'a gidelim.
1: Merhabalar, kolay gelsin. Ben Sivas Kemerek'ten, ismim Eyüp. Sırada iki parça tüm Sivaslara armağan ediyorum.
0: Peki şimdi de Diyarbakır'dayız.
2: Merhaba Ali abi, ben Naz, Diyarbakır'dan mesaj atıyorum. Artık beni tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Barış Manço'dan bir parça istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.
0: Teşekkür ederiz Naz. O zaman Barış Manço, Gülpembe ile Slow Türk'te.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler çocuk yolcuların güvenliğini

0: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
1: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
0: Gençlik Kulübü mü?
1: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntı

0: Kerem Doğulu baş harfi benle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? Adıyaman'dayız.
1: Bizden bütün Slow Türk dinleyicilerine selamlar. Sıradaki parçayı biricik eşim Esra ve kızım Masal, oğlum Eymen'e gelsin. Adıyaman'dan hepinize sevgilerle.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: geldiniz. İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Slow Türk'te en sevdiğiniz şarkıları sizler seçmeye, biz de çalmaya devam ediyoruz. Çankırı'dayız.
1: Merhaba Slow Türk, ben Çankırı'dan Mürvet. Şu anda İstanbul'da bizden uzakta olan eşim için Emre Fel'den bir şarkı istiyorum. Çok teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar. Adana'dan Tuğçe ben.
1: Merhaba.
0: Mela, Bedel'den iki tas çorba şarkısını Antalya'dan Ozan'a armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum Ozan.
1: Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar buluşmak dileğiyle. Mutlu günler şimdiden. İyi tatiller herkese. Hoşçakalın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Güneşin renginin sarı olduğu düşünülür. Ancak güneş aslında insan gözü tarafından algılanan tüm renklerde ışık yayar. Bu nedenle de rengi beyazdır. Güneşi dünyanın atmosferi nedeniyle gökyüzünde sarı renkte görürüz. Güneşin asıl rengini görebilmek için dünya atmosferinin dışına çıkmak gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Otürk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haftanın en beklenilen günü Cuma gününde 15. saate geldik. Yepyeni programımızdan herkese merhaba. Ben Şeyma Şener Slotrük'te sizlerleyim. Hem haftayı hem de Temmuz ayını bitirdiğimiz, artık Temmuz'la vedalaşıp Ağustos'a doğru ilerlediğimiz bugün de 4 saati yine birlikte paylaşacağız. Hemen başlayalım.

0: Erciyes. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hafta sonu geliyor diye seviniyoruz ama dışarıda şöyle pırıl pırıl bir gün planlıyorsanız hiç yapmayın, hayallere kapılmayın. Evinizde sakince dinlenebileceğiniz bir gün planlasanız daha iyi olur. Özellikle İstanbul'da dinliyorsanız şu anda beni sevgili dinleyiciler. Cumartesi günü son 21 yılın en serin Temmuz gününü yaşayacakmışız. En güzel kısmı haberin bu bana kalırsa. Ama tabii ki fırtına da geliyor. Cumartesi ve pazar günleri kuvvetli fırtınaya karşı İstanbulluları yetkililer bir kez daha uyardı. Biz de hazırlıklı olalım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.263 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.204, çeyrek altın 10.520 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Tüm haftanın yorgunluğu ya da belki sadece cuma yorgunluğu yavaş yavaş çökmeye başladı mı? Ne haldesiniz? Gününüz nasıl geçiyor? Şarkılar size kimleri hatırlatıyor? Hadi hepsini konuşalım. Paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. Dakikalar sonra mesajlarınızı yayında okumaya başlayacağım. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlar gelsin.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Beylikdüzü, İncirli Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Belli ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hemen yeni bölümle birlikte mesajları okumaya başlayalım. Dinleyenlerimizi bekletmeyelim. Her akşam yaptığımız gibi. Öncelikle Deniz Berber iyi yayınlar diliyor. Teşekkür ediyorum. Ardından Hatay İskenderun'dan alıyoruz ilk selamımızı. Aydın Söke'de yaşayan erkek arkadaşım için istiyorum. Gelecek şarkıyı demiş dinleyicimiz. Elazığ'dan Erkan selamlarını gönderiyor. Radyomuzun tüm çalışanları ve çok kıymetli programcılarına iyi yayınlar, Elazığ'dan saygı ve selamlar demiş. Çok çok teşekkür ederek biz de güzel bir şarkı gönderelim sizlere. Mesajları okumaya devam edeceğiz. Sizler de paylaşmak istediklerinizi yazın, gönderin. WhatsApp numaramız 549 659 66 çift 0.

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 63 ile sağlıksız, Samsun 59 derece ile riskli, Diyarbakır ise 70 derece ile sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Hele güzel
1: İstikbal'le. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
2: Reklam.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Güzel şarkımızla sizleri baş başa bırakmadan biraz daha mesaj okumak istiyorum. Tekirdağ'dan Güney abime selamlarımı iletmek istiyorum diyen bir dinleyicimiz var. Hemen ardından yine İzmir'den selamlar sevgiler diyor Selma. Sevgili eşim Levent için istiyorum gelecek şarkıyı demiş. Muhasebe ofislerinde bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Sabah 9, akşam 6 sizlerleyiz. Şarkılar şahane. Kırklareli'den selamlar diyor Çisem ve tüm çalışma arkadaşlarına çalıyor.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.263 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.204, çeyrek altın 10.520 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba
3: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot
4: Garaj Şoba Ekspertiz. Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

Yani dinleyicilerimiz için onu da belirteyim. Sırasıyla kaldığımız yerden okumayı sürdüreceğiz. Bitirmiyoruz, merak etmeyin. Didem, Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktık. Yolda sizleri dinliyoruz. Buradan eşim Durgun'u çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. İyi yolculuklar. Bir an önce sağlıkla, saatle, kolaylıkla memleketinize, sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. Adana'dan selamlarını gönderen bir dinleyicimiz olmuş. O da şu an Muğla'da uzman olarak görev yapan sevgilim için istiyorum. Gelecek şarkıyı diyor İkranur.

0: kurallarını sunar.
1: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
7: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Ben büyüyünce astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Yeni bölümde yeni mesajlarla devam edeceğim demiştim. Önce bir hatırlatayım. Ben Şeyma Şener, Slow Türk'teyim. 19'a dek birlikteyiz. Yayınımız keyifli sohbetler ve en iyi aşk şarkılarıyla sürecek. Aramıza yeni katılanları hatırlatmış olalım ve hemen ardından mesajlarımıza geçelim. Sivas Gemerek'ten Eyüp yazıyor ve tüm Sivaslılara armağan etmek istiyor gelecek şarkımızı. Güzel bir gün diliyorum. Sıradaki şarkıyı evimin direği, canım eşim Behzat'ıma armağan ediyorum. Rabbim onu başımdan eksik etmesin. Sevgimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Onu çok seviyorum demiş sevgili Ebru. Aşkınız daim olsun.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
2: Otopratik. Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız sınırın sessiz bekçisi Ani Harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
0: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere getir, bir mutluluk getir. Pilot
0: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

Hep sıcak havada çalışmanın zorluğundan bahsediyoruz. Bir de hem sıcakta hem de fırında çalışan dinleyicilerimizi düşünmek lazım. En çok onlara kolaylıklar sevgili Mualla. Mesela İzmir Bornova'dan dinliyorum. Şu an fırında çalışıyorum. Hava sıcak, burası daha da sıcak. Ben de sıradaki şarkıyı önce kendime, sonra beni seven tüm arkadaşlarıma, aileme, sevdiklerime ve herkese armağan etmek istiyorum diyor. Sevgili Mualla, kolay gelsin, iyi çalışmalar, sabırlar diliyorum. Şarkılar harika. Sonraki şarkıda sevgili eşim Selami için gelsin demiş. Pendik'ten Berna Hanım.

0: Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 1 gram altını bile kapınıza getiren
4: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: İklimsa, böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
6: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
7: İskeletor ailemi aldı. Baba! Ve dünyamızı yok etti.
6: Bu yaz gücü keşfedin.
7: Hepsi onlar için.
6: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
8: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
7: Konuşma zamanı geçti artık.
6: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
9: Reklam.
10: Kamu spotu.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Birçok mesaj okuduk bugün. Ne güzeldi. Bol katılımlı, bol kalabalık bir yayın oldu ama son bir mesajla artık tamamlayalım. Ardından da programımızın yeni ve bugünlük son bölümüne doğru ilerleyelim. Devrek'ten selamlar. Canımızın içleri Zeynep ve Selahattin Bey için yaralarımızı saracak bir şarkı istiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bize şans dileyin lütfen demiş dinleyicilerimiz. Tabii detay bilemiyoruz ama herkesin bin bir türlü sınavı, zorluğu var. Hem sizlere hem de aynı sizin gibi zor zamanlar geçiren herkese kolaylıklar ve güç diliyorum.

0: Ani harabeleri. Kars'ın uçsuz bucaksız bozkırlarında yükselen bu kadim şehir, 1000 yıl önce ticaret yollarının kavşağında parlayan bir uygarlığın izlerini taşıyor. Sur kalıntıları, katedraller, camiler ve taş köprüler, zamanın aşındıramadığı görkemiyle ziyaretçilerini tarihin derinliklerine davet ediyor. Kar üzerine düşen güneş ışığıyla parlayan bu geniş ovada yürürken, her adımda farklı bir medeniyetin nefesini hissedebilirsiniz. Sessizlik, rüzgar ve yüzyılların bıraktığı izlerle dolu Ani, hem büyüleyici hem de hüzünlü bir atmosfer sunuyor. Doğu'nun bu unutulmaz açık hava müzesinde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Migros'tan Hodri Meydan, 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler.

0: gün getir büyükte Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

belki haftanın en yorgun hissettiğiniz ama en keyifli trafik saatinde herkese iyi yolculuklar diliyorum. Çünkü hafta sonunuz başladı. Bu yolun sonu dinlence sevgili dinleyiciler. Hafta sonu çalışmayacaklar için tabii ki iyi yolculuklar diliyorum trafikte olanlara. Hala çalışanlara da her zaman söylediğim gibi tam da ihtiyacınız olan tüm enerji, tüm motivasyon şarkılarımızda. Buyurun keyfini çıkarın. Gölge.

nakitte alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

bir ilişki için çok fazla kriter gerekli, özellikle sağlıklı bir ilişki için, ama en önemlilerinden birini çok ihmal ediyoruz sevgili dinleyiciler. Denklik, kendinize denk biriyle birlikte olmak. Bunu yapamadığınız zaman ne kadar mutsuz olabileceğinizi ileride mutlaka görüyorsunuz. Hatta kendi değerinizin tam olarak anlaşılmadığını hissettiğiniz, bunu sorguladığınız zamanlar bile oluyor. İşte ne kadar yanlış bir ilişkide olduğunuzu da tam da o zaman anlıyorsunuz. Atalarımızın çok güzel bir sözü var: ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur. O yüzden karakter olarak, ruhsal olarak özellikle lütfen kendinize denk insanlarla hayatınızı paylaşmaya çalışın.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Beylikdüzü, İncirli Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Pilot Garaj Oto
0: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntı

Ve programın sonundayız. Öncelikle çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Çünkü yarın burada olmayacağım. Her cumartesi olduğu gibi bir günlük bir ara vereceğiz sevgili dinleyiciler. Sonrasında şimdiden keyifle geçecek bir Ağustos ayı diliyorum hepimiz için. Pazar günü buluşacağız elbette. Her pazar yaptığımız gibi saat 14'te Slow Türk ilk 20 ile buluşmamızı gerçekleştireceğiz. O ana dek Instagram Şeyma Şener hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.

0: eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 50 derece ile orta, Ankara 53 orta, İzmir 65 derece ile hassas gruplar için sağlıksız, Adana 63 ile sağlıksız, Samsun 59 derece ile riskli, Diyarbakır ise 70 derece ile sağlıksız seviyede.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütay süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere...

Çoğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günlerden cuma, haftanın bütün yorgunluğu yavaş yavaş omuzlardan inerken hafta sonunun güzel heyecanı kapıyı çalıyor. Kimileri çoktan planını yaptı, kimileri ise bakalım hayat bana bu hafta sonu ne sürpriz hazırlayacak diye bekliyor. Nerede olursanız olun bu akşam size eşlik edecek en güzel şarkılar burada. Ben Selim Altın, cuma akşamına hoş geldiniz.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sunar.
1: İnsan beyninde bir günde ortalama 6000'den fazla düşünce oluşur. Bu sayı, dikkatin bir konuya odaklandığı ve bir olaydan yeni bir olaya geçildiği anda beyinde aktif olan farklı sinir ağları arasında geçişlerin fMRI yöntemi kullanılarak tespit edilmesiyle belirlendi.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji sundu.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite, Kompen.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
7: Bellona. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Reklam.
8: Kamu spotu.
9: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
10: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
11: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
12: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
11: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
13: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 31 Temmuz Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %1.24 değer kazancıyla 13.458 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.52, euro 54.68'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.187, çeyrek altın 10.491 liradan alıcı buldu. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Küçükçekmece Beylikdüzü, İncirli Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Kartal, Sancaktepe Ümraniye hattı seyir hızı düşük ilerliyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de etkisini sürdürüyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Temizlik günü mü? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

Hafta sonu demek biraz dinlenmek, biraz nefes almak demek. Belki uzun zamandır ertelediğiniz o kahveyi sevdiklerinizle içeceksiniz. Belki küçük bir yolculuğa çıkacak, belki de sadece evinizde huzurun tadını çıkaracaksınız. Planınız ne olursa olsun kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyin. Çünkü bazen insanın en çok ihtiyacı olan şey kendisiyle baş başa kalabildiği birkaç güzel saattir. Ben Selim Altın, en güzel şarkılarla cuma akşamına yayında devam ediyoruz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira, 1 litre Sütaş süt 40 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir mutluluk
2: getir. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bir ilişkiyi ayakta tutan şey büyük sürprizler değil, küçük ama içten davranışlardır. Nasılsın diye sormak, gözlerinin içine bakarak gülümsemek ya da hiç beklenmedik bir anda iyi ki varsın diyebilmek. Belki bu hafta sonu sevdiğiniz insana zaman ayırmanın tam sırasıdır. Çünkü birlikte geçirilen güzel anılar en değerli yatırımlardır. Ben Selim Altın, Cuma akşamında en güzel aşk şarkılarıyla 20. saatte yanınızda olmaya devam ediyorum. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram Slowtürk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Cuma akşamı başladıysa umut da yeniden başlamıştır. Önünüzde iki güzel gün var. Belki dinleneceğiniz, belki gezeceğiniz, belki de yeni başlangıçlara cesaret edeceğiniz iki koca gün. Kendinize iyi davranın, sevdiklerinize vakit ayırın ve bu akşam müziğin tadını doyasıya çıkarın. Hafta sonuna güzel bir başlangıç yapmak için doğru yerdeydiniz. Ben Selim Altın, Slow Türk'te artık benim için veda vakti. Herkese keyifli, mutlu ve sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken...

Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum.

kamu spotu. Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim, beyazını hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk'ten, Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, iyi geceler. Haluk Sarıtaş ben. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerin seçtiği şarkılarla yanı başınızda olacağım. İşte numaramız 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

0: Emre Aydın'ın en sevdiğim slow şarkılarından bir tanesi. Son defa radyonuzdaydı. İstek hattımız devreye girdi. Hemen dinleyicilerimize kulak veriyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Haluk Bey. Ben Şule. İzel'den Işıklı Yol şarkısını rica edeceğim sizden. Çalarsanız çok mutlu olurum. Ona söylemeliyim ki, seni sevmekten ve özlemekten asla vazgeçmedim. Kalbimdeki en güzel anılarımızdan.

0: Teoman, aşk kırıntıları Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Afyon'dayız. Tuğba, kulağımız sende.
1: Merhabalar sevgili Slow Türk ailesi. Ben Afyon'dan Tuğba. Sizlerden bu gece Model'den Değmesin Ellerimiz şarkısını çalmanızı rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Ah ne zormuş bitsin demek, hala severken seni.

0: Değmesin ellerimiz. Model grubu Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda İstanbul'dayız. Murat, mikrofon senin.
1: Haluk abi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. Senden bu gece Rafet Erroman'dan Direniyorum şarkısını tüm Slow Türk dinleyenleri ve ekibi için istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum abi. İyi yayınlar.

0: Direniyorum acılarına dünya. Rafet Er Roman Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda geceye şarkılar bırakmaya devam ediyorsunuz. Nazan Öncel isteği var.
1: İyi geceler Haluk Bey. Nazan Öncel'den Geceler Kara Treni çalabilir misiniz? Çaldığınız bütün şarkılar için çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Geceyi daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesi. Nazan Öncel Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de çalıyoruz.
1: Merhaba, ben Barış. Çok sevdiğim eşim için Feridun Düzağaç'tan Alev Alev şarkısını istiyorum.

0: Dillere pelesenk olan şarkılardan bir tanesi. Aynı zamanda zamansız parçalardan bir tanesi. Alev Alev'le Feridun Düzağaç radyonuzdaydı. Slow Türk'te bu kez neredeyiz? Zonguldak'tayız.
1: Hayırlı geceler Slow Türk ailesi. Ben Zonguldak'tan Murat Kurt. Sizlerden Harun Kolçak'tan Yanımda Kal şarkısını istiyorum. Eşime, oğluma, kızım Öykü'ye, Asya'ya, Işla'ya, Zonguldak'a, bütün Slow Türk dinleyenlerine hayırlı geceler Zonguldak'tan.

0: Harun Kolçak ve Gökhan Türkmen düeti Yanımda Kal Slow Türk'teydi. Gecenin bu saatinde en sevdiğiniz şarkılar bulunduğunuz yerde sizlere ulaşmaya devam ediyor. Tabii bu arada sesli mesajlar da devam ediyor.
1: Sevgili Haluk Bey, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Şimdiden herkese mutlu hafta sonları. Sessiz kalıyorum yeni sesleri duymak için. Yine insanların, ailemizin çoğaldığını hissetmek ayrı bir moral veriyor, ayrı bir güç veriyor. Ama kendim de yazmadan, mesaj atmadan, sesli mesaj göndermeden de duramıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bugün sizden Bir Daha Sevmek Yok diyeceğim. Bu parçayı yalnız ve yalnız meslektaşım olan sevgili güzel kardeşim Çiğdem'e armağan ediyorum. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Nice senelerin olsun. İyi yayınlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim.

0: Uzak artık aşk benden, uzak artık diyen Sezen Aksu Sarı Odalar'la Slow Türk'teydi. Ne yapalım, artık bir Müslüm Gürses çalalım mı? Ama önce dinleyicimize kulak verelim.
1: Haluk abi merhabalar. Şanlıurfa'dan selamlar. İyi yayınlar, iyi geceler diliyorum. Haftayı sizinle kapattık abi. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle. Abi istek parçada bulunacaktım. Eğer vakit kalırsa çalarsan çok sevinirim. Müslüm Gürses'ten istiyorum abi. Parçayı sana bırakıyorum. Bu parça Urfa'nın muhtarımız Burakcan Çalışkan'a gelsin. Ona hediye etmek istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum Haluk abi. İyi ki varsın. İyi yayınlar diliyorum.

0: Sevgiyle, rahmetle andığımız bir isim Müslüm Gürses Seni Yazdım'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda Marmaris'teyiz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Çok sıcak bir Marmaris gecesinden herkese selamlar. Çok sevdiğim biricik güzel eşim Pınar'ım için Seden Gürel'den Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısını rica ediyorum. Teşekkürler, iyi yayınlar.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde

0: Yıl 2002, Yağmur'a Yürüyorum isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Senle Gökten geride bıraktığımız isimdi. Slow Türk'te Sibel Can isteği var, dinleyelim.
1: İyi geceler, kolay gelsin. Şimal ben. Sizden Sibel Can'dan Benim Yerime de Save şarkısını istiyorum. Bu şarkı tam her şey bitti derken karşıma çıkıp beni elimden tutup tekrardan hayatı sevdiren eşime gelsin. Gerçekten onu çok seviyorum. Ona olan borcumu hiçbir zaman ödeyemeyeceğimi de biliyorum. Böyle küçük jestlerle işte bir şey yapıyorum yani, ben de ufak tefek bir şeyler yapıyorum. Onu canımdan çok seviyorum. Bu parçam sadece ona armağan olsun. Size de iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.

0: Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Sibelcan Slowtürk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor.
1: Merhabalar, iyi geceler diliyorum. Bugün sözlüğümün inşallah yakında eşimin doğum günü. Onun için bir şarkı istiyorum. Senden istiyorum abi. Sen benliğine göre bize güzel bir şarkı hediye et lütfen. Teşekkür ederim. İyi geceler.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Gecenin bu saatinde ne yapıyorsun? Mesela Blok 3 Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin göndermiş olduğu mesajlarla devam ediyoruz. Semicenk isteği var. Bursa'dayız.
1: Haluk abi iyi akşamlar. Ben Bursa'dan Kerem. Semicenk'ten Vur Beni Çalmanı istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar.

0: Aylar önce ilk kez Slow Türk'te duyduğunuz bir şarkıydı. Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Aşkın Frekansı'nda Mustafa Sandal isteği var. Dinleyelim.
1: Merhabalar, adım Kader, sizi Ankara'dan dinliyoruz. Mustafa Sandal'dan Adı İntikam'dayı çalabilir misiniz?

0: Yalın Kisen'le Slow Türk'teydi. Artık biliyorsunuz ki veda vaktim geldi ama gecenin son birkaç mesajına kulak verelim.
1: İyi geceler Haluk Bey. Ben Onur. Şahin'den Yeminli şarkısını canım eşim için istiyorum.
2: Haluk Bey iyi geceler, iyi yayınlar. Ben bugün sizden Cem Adrian'dan Hayat şarkısını istiyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Gülümse yalnızlığa inat, gülümse karanlığa inat ablacığım. Seni çok seviyorum, her zaman da çok seveceğim.
3: Haluk Bey merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Tüm Slow Türk ailesini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Fransa'dan Engin ben. Her gün dinlemekten keyif aldığımız sizi Slow Türk ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa sizin sayenizden memleket hasretini dindirebiliyoruz. İyi ki varsınız. Haluk Bey sizden ricam, Levent Yüksel'den Tuana şarkısını benim ve biricik kızım için çalar mısınız? Çok teşekkür ederim. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.
4: Merhaba, ben Viyana'dan Nur'dan hayırlı yayınlar dilerim. Sevda Bağcan'dan Düşen Hep Yerde Mi Kalır parçasını çalarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin, iyi geceler.
5: Herkese merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Ben bu gece Baha'dan Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam parçasını günden güne hasretin içime büyütüyüm adama göndermek istiyorum. Benim hayatım bir bahçeyse eğer, senin varlığın, aşkın, sevgin o bahçedeki en güzel şey. Bugün her günden biraz daha fazla ihtiyacım var sana. Yokluğunu iliklerime kadar hissettiğim günlerden birindeyim. Şu an yanımda olsaydın, seni çok seviyorum. Her zamanki gibi kalbimdesin.
0: Yine samimi içten duygularla harika mesajlar gönderdiniz. Harika şarkılar istediniz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Haluk Sarıtaş ben. Pazartesi gündüz saat 11'de tekrar buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşça kalın.